0: Gözlerin silah gülüşüm kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım etelim yok kuruşum sen ıslandın son yağmurdur.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını kimselere sorma.